Kata Jabir apa? Kunna na'uddul lijtima. Ba'da dafnil mayyiti minan niyahati.